Adavapuru'ndan kocaman sevgiler, saygılar, günaydınlar efendim. Ben Filiz Bindiş. Her zamanki gibi efendim, bu hafta sonunda da yeni kalkmışlara günaydın. Kahvaltısının başında olan herkese afiyetler olsun ve direksiyon başındaki tüm dinleyicilerimize de her zamanki gibi gözünüz yolda, kulağınız bizde olsun.

Efendim, geçen hafta da hatırlayacağınız gibi 2026-2027 eğitim öğretim yılının her haftasında birazcık Viyana okullarında, özellikle de bu sene için dikkat çeken yeniliklerden bugün bahsetmek istiyoruz. Geçen haftalarda farklı konulara değindiydik. Her hafta konumuz biraz daha farklı olacak. Yani yayınlarımızın bir bölümünü yavrularımız, ergenlerimiz, gençlerimiz için, annelere, babalara, ebeveynlere küpe kulağına köpük olsun derler ya, o tarzda bilgi paylaşımı ile geçireceğiz. Sizlerin de bazı sorularınız olursa, öğrenmek istedikleriniz olursa, tabii ki eğitim öğretim idaresi Stadt Schulrat'tan öğrenebiliriz. Sizler için de öğrenebiliriz. Öyle diyelim. Efendim, 2026-2020'den itibaren Viyana'daki yaklaşık 227, hatta 228 devlet zorunlu okulunun bir fazla, yani okullara ihtiyaca göre daha fazla destek, adına da şansın bonus koymuşlar. Şansın bonus kapsamına alınmasıyla bir bambaşka bir kapı açılıyor. Özellikle de sosyal ve dilsel açıdan daha fazla desteğe ihtiyaç duyan okullara ek personel kaynağı geliyor. Yani okullarda bu kaynakları öğretmen, okul psikoloğu, okul sosyal hizmet uzmanı veya sosyal pedagog gibi alanlarda kullanabilecek. 228 devlet zorunlu okulunun kullandığı şansın bonusu duyduğunuz zaman o zaman bileceksiniz ki benim çocuğumun ihtiyacı, desteği olduğu alanlarda hem dilsel hem de sosyal alanlarda yardım alabilirim. Evet, bu günkü yayınımızın bir konusu, bugün için parantez içine alırsak, altını da çizersek, her çocuğun ihtiyacı aynı değilse diyoruz, her okula aynı desteği vermek yeterli mi diye soraraktan bu konuya bakmaya çalıştık.

Evet, Viyana okullarımızda 2026-2027'nin dikkat çeken yenilikleri dediydik. İlk sıraya da dediğimiz gibi şansın bonusu koyduk. Yani okullara ihtiyaca göre daha fazla destek verileceğini ilettik. Peki diyeceksiniz, ikincisi neymiş bu yeniliklerden? Evet, Almanca desteğinde okulun daha fazla söz hakkı var efendim. 2026-2020'den itibaren okullar öğrencilerin Almanca desteğini kendi okulundaki ihtiyaçlara göre daha esnek biçimde düzenleyebilecek. Bence oldukça kıymetli bir değişim. Yani bütün okullara tek tip yaklaşım yerine, öyle açıklayabiliriz, okulun öğrencilerinin durumuna göre daha fazla hareket alanı verilmesi hedefleniyor ki şahane bir fikir. Ve Viyana gibi çok dilli bir şehir içinde bu özellikle çok önemli.

Evet efendim, radyosunu yeni açmış olan dinleyicilerimize de şöyle bir konuyu başlıklarını toplayaraktan devam etmek istersek, ne dedik? Viyana okullarında 2026-2027'nin dikkat çeken yenilikleri dedik bu programımızda ve ilk sırada dedik okullara ihtiyaca göre daha fazla destek geliyor ve bunun ismi okullarınızda duyarsanız şansın bonus olduğunu da ifade ettik. Efendim hangi içerikli diye sorarsınız, evet, şansın bonus kapsamına, okulların kapsamını almasıyla özellikle de sosyal ve dil açısından daha fazla ihtiyaç duyan okullara ek personel kaynağı geliyor. Şansın bonus bu demek oluyor. Çocuğunuz da bu imkanlardan yararlanıyor ücretsiz olaraktan. Ve okullar bu kaynakları öğretmen olarak, okul psikolojisi olarak, okul sosyal hizmet uzmanı olarak ve sosyal pedagog gibi alanlarda kullanabiliyorlar. Müthiş güzel. Ama biz Radyo Orange Adabukur FM olarak şöyle bir soru da sorduk. Her çocuğun ihtiyacı aynı değilse her okula aynı destek vermek yeterli mi diye. Ama burada da ikinci bir yenilik geliyor. Bizleri çok çok ama çok çok mutlu eden, yıllarca bunu sorgulamıştık ve en sonunda Almanca desteğinde okulun daha fazla söz hakkına, yani kendi çocuğunuzun gönderdiği okulun daha çok söz hakkına sahip olduğunu yeniliklere katıyorlar. Evet, 2026-2020'den itibaren efendim tüm okullar, öncelikle de ilkokullar, öğrencilerin Almanca desteğini kendi okullarındaki ihtiyaçlara göre daha esnek bir biçimde düzenleyebilecekler. Yani tüm okul sistemi tek tip değil, bu yaklaşımın yerine, geçmiş yıllardaki bu yaklaşımın yerine okulun öğrencilerin durumuna göre daha fazla hareket alanı vermesi hedefleniyor. Bence dedim ya, gerçekten çok dilli bir şehirde yaşıyoruz Viyana'mızda ve bu olmasın gereken en önemli noktalardan bir tanesiydi. Diyeceksiniz ki diğer yenilikler nelermiş, merakla bekliyoruz. Eminim ki sizler de biliyorsunuz, hayatımızın artık kılcal damarlarına kadar yayılmış durumda olan yapay zeka. Efendim, yapay zeka eğitim sistemine geçen sene hatırlarsanız söylemiştim girdiğini. Çok da güzel programlar vardı ama o programlar genellikle ergen dönemindeki çocuklarımız içinde, yani ilkokul ötesindeki çocukları hazırlanmış programlarda. Ama bu sene Viyana eğitim alanında kapsamlı, gerçekten çok geniş kapsamlı bir yapay zeka stratejisi geliştirmeyi planladı ve uygulamaya koydu. Ama yalnızca burada en önemli şey çocukların yapay zeka kullanması değil tabii ki. Bunun altını çizelim. Öğretmenlerin de yapay zekayı eğitimde bilinçli, efendim, çocukların ne kadar bilinçli kullanabilmesi ve ortak standartların ve rehberlerin oluşturulması ve bazı idari işlerinde kolaylaştırılması için öncelikle yapay zeka eğitim sistemine girmiş durumda. Şimdi yine burada da bir soru sormak istiyoruz. Adabopuru FM olaraktan birlikte konuşalım, birlikte düşünelim diyorum efendim. Buradaki soru şöyle. Yapay zeka çocuğun öğretmeni mi olacak? Kendimi soruyoruz. Siz de belki aklınızdan geçirmişsinizdir. Yoksa öğretmenin yardımcısı mı? Güzel bir soru değil mi? Çünkü efendim mesela artık çocuklar yapay zeka kullanmalı mı sorusundan çıktı zaten. Yani böyle bir soruyu sormuyoruz bile artık. Çünkü yapay zeka çağında çocuklara ne öğretmeliyiz sorusuna dönüştürdük. Ve bu soruyu da sormaya hep devam edeceğiz. Arkasında duracağız.

Efendim, okullarımızdaki yenilikleri bugün konuşuyoruz ve sırayla gitmeye kalkarsam yeniliklerde daha fazla dijital altyapı geliyor efendim. Viyana'daki Volksschulen, yani ilkokullar için yaygın ve güçlü verilen altyapısının geliştirilmesi halen ve halen sürdüğü bilgilerini alıyoruz. Şehir ayrıca ilkokullarda tablet kullanımını da aşamalı olarak arttırmayı, tüm okullarda arttırmayı planlıyor ve dijital beceriler konusunda öğrenciler ve eğitimciler için ek eğitimler de öngörüyorlar. Evet, oldukça güzel, ama güzelin altında biz başka şeyler de, radyo dedim ya, Orange ve Adopro FM yayınının organizasyonu ve sunucuları olaraktan şöyle bir soruyu sormaktan çekinmiyoruz. Bence burada en önemli soru, teknoloji arttıkça çocukların ekranda uzak kalabileceği zaman ve fiziksel oyun alanları da korunuyor mu? Bunları takip etmek gerekiyor. Ebeveyn ve yetişkinler olaraktan bunun altını kontrol etmeden, söylemeden de geçemiyoruz. Aynı zamanda efendim gene yeniliklere dahil, okul aile iletişimi daha fazla dijitalleşiyor. Yani Viyana'nın Wiener Bildungspost dediğimiz WBI olarak kısaltılmış şekli, bu sistemiyle öğretmenler, pedagoglar, veliler ve öğrenciler arasındaki iletişim daha güvenli, daha standart biçimde dijitalleştirilmeye hedefleniyor efendim. Bunların da çalışmaları çok hızlı bir şekilde ilerlemekte. Bu özellikle çalışan anne ve babalar açısından günlük yaşamı eminim ki çok ama çok kolaylaştırabilecek bir değişiklik. Bunu da buradan takdir ediyoruz. Olumlu buluyoruz efendim bizler de. Ve yine okul psikolojisi ve sosyal destek güçleniyor efendim. Diyeceksiniz ki, biraz önce de söylediniz, okul psikolojisi ve sosyal destek dediğimizde neleri kapsıyor acaba sizce? Efendim, Viyana'mız okul sosyal hizmetlerini ve sosyal disiplinli ekipleri genişletmeyi planlıyor. Öncelikle bunu haberini verelim. Ve buna dahil olmak üzere ayrıca da İngilizce terimden geliyor. School Nurses, Nurses uygulaması aşamalı olarak da daha fazla okullara yayılacak. Yani ne anlıyoruz? Okul yalnızca ders öğreten yer olarak değil, çocuğun sosyal, psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarının da fark edildiği bir ortam olarak düşünülüyor. Ne kadar güzel değil mi? Olmazın olmazı diyoruz. Zaten bu yaşadığımız yüzyılda atlattığımız ve yaşadığımız badiralar mı diyeyim, artık geçmişe dönüp bakmamak lazım ama önümüzdeki dönem içinde çocuklarımızı, yani bir korona dönemini arkaya attığımız için söylüyorum, aslında söylemek de gerekir. Bence olmazın olmazı, yani okullar yalnız ders öğreten yer olarak kesinlikle kalmamalı. Asıl buradaki en büyük ihtiyaç, ebeveynler olarak belki de hiçbir zaman psikolojik olarak çocuğumuzun fiziksel ihtiyaçlarının da farkına varabilmediğimiz, öyle diyeyim. Bizler bu alanlarda eğitimler, duygusal olarak yaklaşan insanlarız gibi cümleyi güzelleştirmek istiyorum. Ama bu alanda uzman almış sosyal, psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarının da fark edildiği bir okul ortamı olarak destek ve güç verilmesi harika bir durum. Sizce de değil mi?

Evet, İngilizce parçalarda bizleri çok seviyorlar. İngilizce parçalarımızı da çalıyoruz. Öyle geldi, öyle denk geldi. İngilizce parçalarımız da bize eşlik ediyor. Olsun bakalım. Efendim, yenilikler, yenilikler dedik. Yeni okul binaları ve daha fazla okul kapasitesi de var yeniliklerin içinde. Viyana'mızda nüfus artışı nedeniyle yeni okul binaları ve okul genişletmeleri, okulun yani kapasitesini büyütmeye çalışıyorlar, inşaatına başlayaraktan ve devam ediyorlar efendim bu süreç içinde. Ve 2026-2027 eğitim yılının başında 10. bölgede, 10. bölgede, 21. bölgede, 22. bölgede ve 23. bölgeler dahil, yani Betirkler dahil çeşitli bölgelerde yeni veya genişletilmiş okul mekanları da hizmete giriyor efendim. Evet, bakalım gelen parçamızı ayarlamaya çalışıyorum sizler için, benim için. İsterseniz şöyle bir Türkçe rocklara da birazcık dinleyelim, kulağımızın pası çıksın mı diyelim.

Efendim, biraz önce söyledim ya, yine okul binaları ve daha fazla okul kapasitesi Türkçemizi bunları söylerken ayrıca altını çizmek istiyorum. Benim ilgimi çeken, sizlerin de ilgini çekeceğinizi düşündüğüm, bu konuda da detaylı bilgi toparlamaya çalıştığım, ileriki yayınlarda da daha fazla, daha belirgin, net bilgileri sizlerle paylaşmak istediğim bir konu daha var. Yapay zeka dedik ya, yapay zeka ve dijitalleşme ağırlıklı yeni bir HTL ve farklı okul kademelerini bir araya getiren bir Campus für Alle ismi adı altında, Campus für Alle adı altında bir yeni model planlanıyor. Yani Campus für Alle modeli planlanıyor. Türkçeme de dikkat etmem lazım herhalde. İnsan konuşunca nasıl cümleler kurduğunu beyniyle dili birbiriyle sürtüşüyor. Evet, yanlış duymadınız. Yapay zeka ve dijitalleşme ağırlıklı yeni bir HTL ve farklı okul kademelerini bir araya getiren bir Campus für Alle modeli planlanıyor. Dediğim gibi bu güzel gelişmeyi de daha derin, daha geniş bilgilerle, net bilgilerle haftayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve çok önemli bence yine öğrenme sadece okul saatleriyle sınırlı değil efendim. Öğrenme sadece okul saatleriyle sınırlı değil. Viyana'da ücretsiz Lernhilfe dediğimiz 2026-2027'ye ait kış döneminde özellikle de devam ediyor. Devam edecek kış boyunca. Ayrıca ücretsiz okul öğle yemeği, ücretsiz tam gün okul ve başka destekler de sürdüğünü biliyoruz. Bunlar da şahane belediyelerin yaptığı çok güzel projeler. Bu nedenle sizin programında eğer okuldaki programlarda bunlar yoksa ya da bilmiyorsanız mutlaka öğretmenlerle, müdüriyetle iletişime girmenizde fayda var diyoruz. Evet, Viyana'mız çocuklarımızın eğitimine nasıl bakıyor diye şöyle bir detayları listelediğimiz zaman gerçekten öncelikle akademik öğrenme görüyoruz. Bu çok kıymetli. Sonrasında psikolojik güven var. Okulların çocuklarımızın eğitimine kattıklarında sosyal aidiyet var. Ait olmak duygusu. Dil desteği var efendim. Saydıklarım içinde yapay zeka var, dijital dünyamız var değil mi? Ve yine çok çok önemli olan psikolojik ve sosyal destek var efendim. Psikolojik ve sosyal destek. Yani sizler ve çocuklarınız yalnız değiller. Fiziksel hareket her okulda var. Farkındaysanız çocuklar oldukça hava koşullarına bağlı olarak da tabii ne kadar hareket ettikleri mağdur bir durum ama okul içi okul dışında fiziksel oldukça fazla hareket ediyorlar. Ve yine ailenin rolünü, aileyle iletişim sisteminde de çok güzel yenilikler getirdiler. Bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman bu tüm güzel yenilikleri 2026-2027 Viyana'da çocuklarımızın eğitiminde neler değişiyor diye sorduğumuzda bence oldukça fazla, oldukça güzel şeylerin değiştiğinin kanıtı. Evet, özellikle de yapay zeka artı çocuk psikolojisi artı çok dillilik artı okul adiyeti. Dörtlüsü benim için gerçekten çok çok ama daha çok konuşulacak konulardan, önemli konulardan bir tanesi diye bugün bu konuya nokta koyuyorum.

Efendim, yaşadığımız güzel şehrimiz Viyana, her gün ömrümüzden bir ömür hediye ettiğimiz, onunla bütünleştiğimiz güzel şehrimiz Viyana. Evet, eğitim öğretim diyorum da tabii ki eğitim öğretim yalnız yayın radyomuzdaki yayın konularımız değil. İleriki yayınlarda tabii ki siyaseti, yine sosyal hayatımızı, sağlık konusunda ulaşım, değil mi? Ulaşım, yaşadığımız şehrimizde güvenlik, ekonomi, kültür ve hatta kültür özellikle altında çizerek ve hatta hafta sonu etkinlikleri şeklinde de aslında tüm araştırmalarımızı yapıyoruz ama yayın dediğim gibi bir saat olunca yetiştiremiyoruz. Bugün sizlerle küçük minik konulara değinmek istiyorum açıkçasına. Derinlere dalmayacağız ama emin olun 21 Eylül pazartesinden itibaren haftaya cumartesi konuşacağımız çok daha fazla konular olacak. Diyeceksiniz ki ne? Siyasete baktığımızda efendim Viyana Belediyesi Meclisi 21 Eylül, yani bu önümüzdeki pazartesi yeniden toplanıyor. Neden toplanıyor diye sorarsanız, FPÖ'nün talebiyle yapılacak oturumun gündeminde şehir yönetimine ilişkin eleştiriler bulunuyor. Evet, yanlış duymadınız. FPÖ'nün talebiyle bir toplantı, oturum düzenleniyor ve şehir yönetimine ilişkin eleştiriler bulunuyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde Viyana siyaset açısından önemli tartışmalar bekliyor. Bakalım hangi haberler gelecek, onları da önümüzdeki hafta cumartesi günü sizlerle paylaşmaya, en azından bir değerlendirmesini birlikte yapmaya çalışacağız. Viyana'nın iklim politikaları ve yeni Bundesklima Gazetesi dediğimiz konularda şehir gündeminde, biliyorsunuz. Bu konularda da aslında oldukça fazla güzel yayınlar yapmaya çalıştık, değil mi? İklim politikaları üzerine sohbetler ettik, bilgilendirmeye çalıştık, öğrenmeye çalıştık birlikte. Ulaşım dediğimiz zaman da efendim 13. bölge ve 14. bölgelerde ulaşım günlük yaşam açısından çok önemli. Buralarda değişiklikler vardı ve ilginç olan, niye paylaşıyorum ulaşım? Donafelt'te yayaları algılayan akıllı trafik ışığı sistemi uygulanıyor artık, biliyorsunuz. İlk orada uygulanıyor, o yüzden sizlerle paylaşıyorum. Yoksa haber yayını gibi bir haber yapmadığımızı sizler de biliyorsunuz ama Donafelt'te yayaları algılayan akıllı trafik ışığı sistemleri uygulanıyor efendim. Amaç karşıdan karşıya geçişleri hızlandırmak ve güvenliği arttırmak. Bakalım ne gibi sonuçlar verecek, onu da takip ediyoruz. Evet, Viyana'mızda efendim, bunu da söylemeden geçemeyeceğim ama ulaşım planlaması ile ilgili iki tane proje 18 Eylül'de VTÖ dediğimiz, bakarsınız internetten, gene araştırırsanız ilginiz çekerse de, Mobilitätspreis kapsamında ödüllendirildi. Bu konuyu açmadan haftaya tekrar sizlerle bırakıyorum.

Biliyorsunuz benim en çok konuştuğum gençler, çocuklarımız, çocuklarımız, gençlerimiz, gençlerimiz, çocuklarımız bizim geleceğimiz. Efendim, çocuklar ve gençlerin şehir yaşamına katılma açısından önemli bir örnek var Viyana'mızda. WhatsApp 21 Jugend Parlament. Duydunuz mu? Lütfen araştırın. Bu konuyu da haftaya size detaylı aktarmaya çalışacağım. Bu hafta fazla yormayayım sizi ama şöyle genel bilgi vermek gerekirse, evet, çocuklar ve gençlerin şiir yaşamına katılımı açısından çok özel bir konsept WhatsApp 21 Jugend Parlament. Gençlerin önerdiği 4 proje hayata geçiriliyor. Ne kadar güzel değil mi? Bunlar arasında spor alanları var, ücretsiz Wi-Fi ve kamusal altyapı düzenlemeleri var. Bu çocuklarımızın, gençlerimizin önerdiği 4 proje hayata geçiyor. Pek çok proje çocuklarımız ve gençlerimiz öneriyor. Nerede? Jugend Parlament'te. WhatsApp 21 Jugend Parlament'te. Evet, 30 Eylül'de de Viyana'mızda pedagoglar ve öğrenciler için iklim eğitimi konusunda yeni bir eğitim programı başlıyor. Şahane programlar var. Gerçekten takdir edilecek şahane programlar, konseptler, konular, projeler hayatımıza eşlik ediyor. Buradan sizlere ileriki yayınımızda detayları paylaşacağız.

Evet, Viyana'mızda güvenlik dedik. Yani güvenlik konularında da bazı konularda konuşmak faydalıdır. Şehir yaşamımız, Viyana'mızdaki şehir yaşamımız. Efendim, üzücü haberler de var tabii ki. Viyana'da son günlerde bazı ciddi, gerçekten çok ciddi adli olaylar da gündemde. Bunları tek tek sayacak halimiz yok. Ama bir tanesini söylemeden gene geçemiyorum. Orif şehir merkezinde bir kişinin bıçaklanarak ağır yaralandığını okuduk. Televizyonlardan da duyduk ve şüphelinin geçici olarak gözaltı alındığını da biliyoruz. Bunları biliyoruz. Bu konular ciddi konular ve yine Brigittenau taraflarına geçtiğimiz zaman da özellikle de Jägerstrasse, yani U-Bahn istasyonunda, metro istasyonunda bir gencin raylara düşmesi ve sonrasında kurtarma ekiplerinin tehdit edilmesi de haber olmuştu, biliyorsunuz. Ve üzücü olaylar da var diyoruz ya.

Ama yine biz Viyana'mızı, güzel Viyana'mızın güzel haberleriyle sizlerle devam etmek istiyorum. Bugün efendim, bugün ve yarın, yani 19-20 Eylül'de Mist Fest, unutmayınız lütfen, Mist Fest 2026 düzenleniyor diye sizlere duyurmuştum. Bugün ayın 19'u, yarın da 20'si son günü. EMA 48'in araçları, geri dönüşüm ve atık yönetimi, çocuk etkinlikleri ve oyun alanları ve müzik ve gastronomi var buralarda. Eminim ki siz de çocuk etkinliklerini ya da geri dönüşüm ve atık yöntemini öğrenmek istiyorsanız mutlaka bugün veya yarın Mist Fest düzenlenen bu festivale katılın, kaçırmayın diyoruz.

0: Evet efendim, spor, sporu da unutmuyoruz. Sporla alakalı da ne diyebiliriz? Avusturya Belçika, Viyana'da Avusturya Belçika Davis Cup karşılaması devam ediyor diye biliyorum. İlk günün ardından durum şu anda 1-1 diyerekten de altını çizebiliriz. Yani bugün özellikle ilginç başlıkları sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bunlardan bir tanesi Viyana'da çocukların şehirde söz hakkı artıyor mu oluşuydu. Güzeldi. Yani Jugendparlament ve okul güvenliğinden bahsettim. Viyana'nın ulaşımı değişiyor. Yani bütün bu metro bağlantıları ve akıllı trafik ışıklarından biraz bahsettik. Ve yeni okul yılında çocukların güvenliği ve eğitim yeni yaklaşımlarından bahsettik. Viyana sağlık sisteminde aslında oralara giremedik değil mi? Ve son olarak da sizlere hafta sonu Viyana'da ne var diyerekten Misfits çöp festivali. Kültür ve spor açısından da oldukça aktif bir dönemdeyiz. Efendim, Viyana'mız Avusturya'nın başkenti. Demek bence çok eksik kalır. Viyana'nın ağırlığı özellikle diplomasi, uluslararası kuruluşlar, tarih, kültür, müzik ve Doğu Batı arasında köprü olma özelliğinden geliyor bence. Viyana'ya baktığımız zaman, Viyana'mızı değerlendirdiğimiz zaman, Birleşmiş Milletler'in önemli merkezlerinden biri diyebiliriz değil mi? Uluslararası diplomasinin şehirlerinden biri diyebiliriz. Yani Viyana çok sayıda uluslararası kuruluş ve diplomatik temsilciliğe ev sahipliği yaptığını biliyoruz. Özellikle de aklıma geliyor da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve AGİT değil mi? Burada bulunuyor, Viyana'da bulunuyor. Bu dönemde şehir ülkelerin bir araya gelip müzakere ettiği önemli merkezlerden de biri. Bunlardan da hiç bahsetmiyoruz ama bunları da konuşmak gerekir diyorum. Nükleer güvenlik açısından da çok önemli Viyana'mız efendim. Yani Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Merkezi Viyana'da dedik ya, dünyadaki nükleer tesislerin denetlenmesi, nükleer enerjinin barışçıl kullanımının desteklenmesi ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi gibi konularda da bu kurumun önemli bir rolü var Viyana'mızda.
1: Ama rüzgar gibi silinip kayboldum. Sonsuz bir
0: farkındalık önemli diyoruz. Tarihi bilen tarih yazar demeye çalışıyoruz ve tarih boyunca Avrupa siyasetinin merkezlerinden biri oldu Viyana. Yani Napolyon Savaşları sonrasında Avrupa'nın siyasi düzeninin yeniden şekillendirmesinde önemli bir dönüm noktasıydı Viyana'mız. Habsburg İmparatorluğu döneminde de Viyana Avrupa'nın siyasi merkezlerinden biriydi geçmişe baktığımızda. Müziğiyle, kültürüyle diyoruz ya, Viyana denince efendim Mozart, Beethoven, Schubert, Strauss ve Viyana Filarmoni Orkestrası hemen akla geliyor. Yani bunları artık çocuklarımız bile söylüyor. Klasik müzik geleneği bugün de şehrin uluslararası kimliğinin mutlaka ki çok önemli bir parçası.

Yine altını çizmeden geçemiyoruz. Viyana'mız deyince Viyana'mız konuşmadığımız noktalardan bir tanesi de yine uluslararası hukuk ve insan hakları. Efendim Viyana'da uluslararası hukuk açısından çok önemli anlaşmaların müzakere edildiği kurumlar bulunuyor dedik ya. Örneğin Viyana Anlaşmalar Hukuk Sözleşmesi. Devletler arasındaki uluslararası anlaşmaların nasıl yorumlanacağı ve uygulanacağı konusunda temel belgelerden biri bu. Uluslararası hukuk ve insan hakları. Yaşam kalitesi ve şehircilik her zaman konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Viyana aynı zamanda sosyal konut olsun, toplu taşıma olsun, yeşil alanlar olsun ve kamu hizmetleriyle uluslararası şehircilik tartışmalarında sık sık örnek gösterilen bir şehir. Güzel bir şehirde yaşıyoruz. Bu da Viyana'yı yalnızca siyasi değil, şehir nasıl yaşanabilir hale getirilir sorusunun konuşulduğu bir merkez haline getiriyor. Öyle değil mi?

Evet efendim, Viyana'mızla nokta diyeceğiz bugünkü yayınımızı da ve Viyana Belediyesi dedik ya, Viyana Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları gerçekten takdir ediyoruz. Hatırlayacağınız gibi 9 Haziran 2026'da Viyana Belediyesi'ni bir ödül aldı. Evet. Ödülün ismi Avrupa Sürdürülebilir Enerji Ödülü'nü kazandı efendim Viyana Belediyesi. Proje kapsamında 2 yılda 1030 doğal gaz kazanı yenilebilir enerji sistemiyle değiştirildi ve yılda 2300 tondan fazla karbon hidrat, CO2 diyemedik, oksijen tasarrufu sağladığı aklımda kaldı. Ama bu güzel bilgileri dediğim gibi ileriki dönemlerde paylaşacağız. Ve 2025'te de yine bir ödül aldıydı. Hatırlıyorum, onu düşünüyorum. Axa City Award ödülüydü bu. Yani Viyana'nın Avusturya'da komşusu Salzburg bu hediye aldığını hatırlıyorum. Ama bir şeyler vardı orada da, kafam karışık dermişim. Yine Viyana Havalimanı aklıma geldi. Şu anda sizlerle birlikte sesi düşünmeye çalışıyoruz. 2026'da Avrupa'nın en iyi hava limanlarından biri seçildi. 2026'da bu şehir ödülü değil, kesinlikle şehir ödülü değil. Viyana Havalimanı'nın aldığı Avrupa ödülü. Yani 25-40 milyon yolcu kategorisiyle verilmişti bu ödül. Ve 2020'den sonra ikinci kez kendisi bu ödüle layık görüldü Viyana Havalimanımız.

Övgü önemlidir efendim. Övgü önemlidir. Biz de takdir ediyoruz. Bunları da konuşmak bizim yayıncılık hayatımızın olmasın olmazıdır, görevimizdir. Yani Avrupa Sürdürülebilir Enerji Ödülü Viyana Belediye'ye verilmesi, Avrupa Erişebilirlik Ödülü 2025'te Viyana'ya verilmesi, Avrupa'nın en iyi havalimanı Viyana Airport'a verilmesi, değil mi? Bunlar çok çok şahane, takdir edilecek konular. Biz de onları takdir ediyoruz, emeği olan herkesi.

Efendim, Viyana'mızı dedim ya, son bir dakikada toparlamak gerekirse özel yapan Viyana'mızı, yaşadığımız güzel Viyana'mızı, soluk aldığımız Viyana'mızı, çocuklarımızı yetiştirdiğimiz güzel Viyana'mızı, yalnızca tarihi, müziği ya da sarayları değil, Viyana yıllardır dünyanın en yaşanabilir şehirleri arasında daima gösterilmedi mi? Peki neden diyeceksiniz? Çünkü burada yaşadığımız şehirde yaşam kalitesi sadece yüksek gelirle ölçülmüyor efendim. Bunun altını bugün çizelim, biraz da düşünelim. Yani insanın işe nasıl gittiğinden, çocuğunun okula, ev kirasından yeşil alanlara, sağlık hizmetlerinden kültürel yaşama kadar günlük hayatın birçok ayrıntısını da birlikte değerlendiriyor. Evet, Viyana'mızı özel yapan, Viyana'mızı bizlere bambaşka yaşatan, bizleri de hayatın bu güzellikleriyle

Bir programımızın daha sonuna geldik efendim. Bugün yine Viyana'dan, çocuklardan, eğitimden, şehir yaşamından ve dünyada Viyana'ya özel kılan gelişmelerden birazcık konuşmaya çalıştık. Umarım anlattıklarımız size yeni bir bilgi, güzel bir düşünce ya da belki küçücük bir gülümseme bırakmıştır yüzünüzde. Nerede olursanız olun kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın efendim. Hayatın telaşı içinde güzellikleri fark etmeyi, birbirimizi dinlemeyi ve birbirimize daha biraz daha anlayışla yaklaşmayı unutmayalım. Hafta sonunun sevgisiyle, sağlıkla ve güzel karşılaşmalarla dolu olsun hayatınız. Çocuklarınızın yüzünden gülümseme, sizlerin yüzünden gülümseme, evlerinizden huzur, kalplerinizden umut hiç eksik olmasın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Sağlıcakla kalın.

0: Songs im Schreibprozess eher so durch ein Jammen reinbringen und dann da nicht einem genauen Genrepfad irgendwie folgen.
1: We represent such a wide range of sounds and moods and styles. So I think it's gonna be a very exciting night musically.
2: Hallo, ihr hört O-Sounds.
3: Du möchtest in die lokale Musikszene eintauchen? Dann schalt ein, jeden dritten Sonntag im Monat um 19 Uhr zu O-Sounds.
4: Der gute Ton. Hauptsache Musik. Auf Orange 94.0.
5: Psst. Merhaba. Üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
6: 17 Uhr. Die Runde.
7: Stimmen aus Lateinamerika.
8: Voces de América Latina.
6: 17 Uhr 30.
9: Alma universal. Personas que quieren darle voz a su alma.
6: 18 Uhr 30.
10: Aki and Saltfish, Austria's premier reggae show on Orange 94.0.